kimse elimiz atmazdı. Okula giden gençlerimiz, beynini tanıyan, mantığını tanıyan gençlerimiz baktılar ki cinimde o tarafı yok, şeytanın da o tarafı yok. Aldılar sazı davulu zonayı.